içimdeki zemberek kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şahidi.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muhasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Bako ASCM Store. Banko Bako 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Biliklam.
1: Capital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her biri Cem'i 100 manattan başlayan Capital Bank istikrazlarını bir bank invest etpiginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istikrazlarınızı satıp vesayetinizi faiz itirmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Capital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da seher saat 9'du.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avanti Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avanti Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 After FM.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie B. Reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakti.

0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu Gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mevsimine hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyutucu kutular yıl ayında tam 15% indirimle orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, fonksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.

0: Akida saat 11'di.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: değişmeyin. After FM'de Cem'i bir reklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: After FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: İnsanlar birbirine el uzatır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam değiller. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18.99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18.99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: İspanya finalda Messi'nin golü ise Google'un rekordlarını kırır. Ben Doktor İzya. Her vaktiniz hayır. Fransa daha bir yarı finalı İspanya'ya uduzdu. 0-2. Kollara 22. dakikada penaltiden Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro vurdu. Fransa futbolcularını tanımak olmurdu. Netice itibariyle hiçbir şey alınmadı. Maç gergin idi lakin komando oyunu galip geldi. O da İspanya'ya mahsusuydu. Bir farklı kaydedim. Maçın 70. dakikasına dek Fransa'nın İspanların kapı çerçevesine indirdiği topla zerbelerin sayı 0 idi. Böyle. Finalda İspanya'nın rakibi ya Argentina ya da İngiltere olacak. Her iki komanda tam sağlam esasiyetleriyle bu akşam Bakı vakti saat 11'de Atlanta Stadyonu'nda rekabet yapacaklar. Bu dünya çempiyonatının en yüksek seviyeli tehlikesizlik tedbirleri sırf bu maç etrafında görülüp. Çünkü tarihte ülkeler arasında gergin münasebetler olup ve bugüne dek Falkland adaları meselesi sükut içinde mübahiseli mesele olarak kalır. Elbette bu pazar günü geçireceği final maçı etrafında daha çok tehlikesizlik tedbirleri görüleceği. Prezident Trump'ın stadyonda olacağı FIFA tarafından ilan edilip. Kaydak sırf futbola. Atletico Madrid'in baş meşçisi Diego Simeone, Argentina'nın sergilediği futbol hakkında fikirlerini söyleyip, bana çok mezeli göründü. Dedim ki paylaşım sizinle. Simeone deyir. Uşağı vakti Argentina'da küçelerde topla oynayanda buna futbol demirdik. Biz buna jugar a la pelota, topla oynamak deyirdik. Bu futboldan daha güzel bir şeydir. Bu rakipleri geçmek, topu ötürmek, özünü göstermektir. Diğer taraftan futbol daha peşekar, daha ciddi ve daha intizamlıdır. Argentina'da ise 3 oyuncunu geçmek en büyük aliyettir. Daha bir mezeli fakt. FIFA'nın malumatına göre Lionel Messi meydanda geçirdiği vaktin 62.7% yer yiyir, 24.7% hareketsiz dayanır ve yalnız 0.1% kaçışta geçirir. Messi ile bağlı bir rekord hakkında. Arjantin'in bu dünya çempiyonatının 8/1 finalinde Misir'e karşı geri dönüş oyunu Google'da tarih yazıp. Alfabet şirketine mahsus Google, Arjantin'in son dakikalarda vurduğu galibe golünden sonra aktarış trafiğinin bütün zamanların rekoruna çattığını açıkladı. Google'un informasiya ve komünikasiya texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Nick Fox deyir ki, Argentina qələbə qolunu vurduqdan dərhal sonra Google axtarış bütün əvvəlki istifadə rekordları qırıldı və tarixdəki ən yüksək istifadəyə çatdı. Saniyədə ən çox axtarış qələbə qolundan dərhal sonra baş verdi. Google'a görə maçdan sonra ən çox axtarılan sorğu Argentina vs. Egypt, yəni Argentina Misir'e qarşı olub. Global miqyasda istifadəçilər həmçinin Argentina-Kolumbiya qarşı, Messi Dünya Kubukunda neçə gol vurub və bu Messi'nin son dünya çempionatıdır mı? Kimi axtarışlar edilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: şine şine nay.
1: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050 491 66 66.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 After FM.

0: Banco Baku Asya Cemal Sustu. Banco Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: sizi daha sağlam hayata bir adım yaklaştırır. Velosiped sürmek dözümlüyü artırır. Yüreği ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıklarını inşaf ettirir. Bu idman növü hem sağlamlığınıza hem de etraf mühite tövbe verir. Sağlam hayatının ritmini velosipedle tutun. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalhanı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
2: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola bak.

0: Bilgilere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'de devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Bekar oturmak, hiçbir işle meşgul olmamak, ömrü boşa harcamak demekti. Hareket, eminlik ve cesaretti. Hayatını manasız işlere sarf etme. Bekar oturma, boş vaktini idmana harcla. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Yeniliklere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Ford'u daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sahimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekhariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığımızdan emin olun.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az.
4: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant.

0: Bilgilere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'de devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Авто.фм-де реклам.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşeyim. Züleyha Accessories. En güzel günlere takın.